Ripken sizim şirkene Bergus birge Bergus Bergus Gülüyük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbir ripken

Özendi ağa getir Şoldasın sönbesin rahanda Hocit bir toru basıllar manha Öte dayı